capivara, eu te vara, eu te vara, eu te vara, moça. Olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê,

Os un advance tropical, hein? Vamos no ano acusado, bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu